Hanım geldiyse yemeğinde o kovca anayla iyisi mutlu kere kere hanım ben yatam. Ando yelena da ando yelena ne yumur kere kere kere kere kere kere kere kere Yeah, but then it's all I didn't know what you're gonna do.